sunu sako sunu mamari tununa fama Allah ayeta halika mo holu wala mabela kenyade